0: Ade, ahvara muhimu wahake detomi.
1: Na.
0: Timaya medu tibaga amila nafsu badal kurumun tibaya medu duniye deke goy vis badal vegen darne.
1: Na. Var bolote denge to komemi heges amila nafsu emi hegge kankan hunna go tegge macha me binawani ehmiya ka etere ehmi hun deke wata den ehmi hun den emmen deke goy nota ginabe ko deke goy den duniye deke wata ambote me bune bene detta. Ehmi komemi hekko singe to emi hegge amila nafsu kankan badal kurum ve rangal kurum ve islah kurum ve tibayad tere ehmi hun abadus deke ota kan kora ota amal kora goin ei hama tibage amil da nafsu go hori mi goetta ka mizaja tobiyata ilma hilma hikmata honara mi hori ha kama ka gulif hunna ne detto ehma amil da nafsu badlo horam mi detto
0: emi hege akhlaqa sulukan egen he obadal ga sabun hama wa shanti be emmenge emmen emi heka de tere deke go badal warne ega sabun den tibe mi hunge ami uluma gulun taka badalaw ma be sam fursat arnane de tesha
1: ema komme mi heko sistem mi ge talum men nan emmen ukorwe kama ke nafs badlo koron nafs islah koron nafs kan kan alo koron alo men me bod korwe kam ki ehm mi hunge kan kama be hotum wa de kun ehm mi no mohim kam ki ngata ehm mohim kam ki nafs we kan kan rangol kon islah ko mi ha ma kan eru de to eron mi de ke go ehm mi hun ti ba tere de ke we badlo gen da ne ma varam mohim ba he varam hik me tere ba ngata
0: Alamang ading med balalar ni mi musun kineta fenani shakiru.
1: Musun den alun men mi ero gana gotaka gohen nung karne ditta.
0: Reed kong oti ditta.
1: Reed kong oti ditta. Tan kola ali kong karne fenani hinga balalama ditta.
2: Musun
1: Musun